zaman hatta dahiliye doktoru bile ilgilenmez bununla. Zaten yasal bir suç bu. Yani bu psikiyatr bir insanla karşılaşması lazım. Bu bir hak. Yani çocuklarımızın, gençlerimizin, zavallı kadın ve zavallı erkeklerimizin o okudu bu üfledi püflediyle ömür çürüttürülmesi ciddi bir kul hakkıdır. Kıyamet günü bunun hesabı verilecek. Burada okumaya karşı olmak diye bir şey yok. Okumak, biraz önce ne dedim? Ömer okursa ölü bile kalkabilir mezardan Allah'ın izniyle. İsa aleyhisselam okudu, ölü mezardan kalktı. Ama ve lakin işsiz kalmış, emekli olmuş hocanın işi değil bu. Ömer'in işi. Ömer'in aklından ve ruhundan ve imanından nasibi olan biri bunu yapacak. İki, bunu yapılacak hasta çeşidi çok az. Çok az. Mübarek yani cinleri Çin ordusu zannediyor. Her yeri işgal ettiler. Canı ağıran, başı ağıran, gözü dumanlanan cin çarptı oluyor. Bu bir iftira. Yani cinlere de iftira. Hastayı da sağa sola götürmekten üşenenlerin iftirası bu. Ve ikinci olarak da yani şeriatımıza uygun tedavilere. Eşek sütü içerse iyi olurmuş. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Eczanede bu kadar ilaç var. Bira ile eşek sütü karışınca iyileşiyormuş. Böyle bir tedavi olmaz. Ne kanserde ne de baş ağrısında böyle bir tedavi olmaz. Doktor, kimyager, biyolog getirin eşek sütünden ben biberon yapacağım içeceksin der. Sağlık Bakanlığı da buna kaşe basarsa, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı değil, hayvanlarla uğraşan bakanlık değil, Tarım Bakanlığı bunu ilaç diye onaylar, eczanede sattırırsa, eşek sütü de, domuz sütü de, domuz sidiği bile yeri gelir kullanılabilir. Ama Sağlık Bakanlığı onaylayacak, Tarım Bakanlığı değil. Çünkü insanların sağlığıyla Sağlık Bakanlığı ilgileniyor. Oranın mühürünü anlarız biz. Ve uzmanlığa asla teğet geçmeyeceğiz. Uzmanlığa önem vereceğiz. Uzman önemli. Kadim doktor yani 20 yıllık doktor daha önemli. Akademik ünvanı yükselmiş doktor daha da önemli. Yani bunlar insanoğlunun elindeki çareler bunlar. Ve tedavi süreci kesinlikle kurallara göre yani Sağlık Bakanlığı'nın kurallarına göre yapılacak. Asla ve kat'a kendimiz kural oluşturmayacağız. Ya doktor bir de onu deneyin bakalım dedi. Onu reçeteye yazsın bakayım. Adamı bıktırdın, bağırdın, çağırdın adamın başına. E bir de gidin eşek sütü için bakalım iyi olur dedi sana adam mecburen. Bunu rapora yaz. Önündeki bilgisayara kaydet dedin mi adam çekiniyor. Çünkü yasalara aykırı suç bu. E o zaman biz yanlış iş yapmış oluyoruz kardeşlerim. Ve hurafelerden uzak bir tedavi yapacağız. Koca karı ilacı yok bu dünyada. Nerede vardı o? Hastane yok, doktor yok. Bir şey yok dünyada. Yakaladığın otu kaynattın mı şifaydı. Şimdi o ot zehir de olabilir. Kesinlikle böyle bir hata işlemeyeceğiz. Tekrar ediyorum. Bir insanın arabasını çalmak, bir insanın gözünü çıkarmak nasıl zulüm ve kul hakkı ise aynı şekilde bir insanın tedavisinin gecikmesine, bir insanın tedavisinin yanlış mecraya çekilmesine sebep olmakta tam anlamıyla kul hakkıdır. Kıyamet günü hesabı vardır. Buna hazırlıklı olalım. Rabbim hastalıklardan hepimizi muhafaza buyursun. Görünür görünmez, elle tutulur tutulmaz bütün hastalıklardan muhafaza buyursun. Ve başka bir insana, bir kula muhtaç olmadan yaşamayı hepimize nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Müminin Psikolojisi, Nurettin Yıldız.
1: Bu şehirde yalnız değilsiniz. Bu şehirde bir dostunuz var. Dost FM.

Sözüne sadık olan Allah, kullarının rızkını her zaman verdi. Ya biz, ona verdiğimiz sözü yerine getirebildik mi? Önemli olan ne yediğiniz değil, yediğinizin helal olup olmamasıdır. Rabbinin buyruğunu bir düşün. Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Zuhruf Suresi 32. Ayet Meali. Allah-u Teala'nın rızık vermediği bir canlı yoktur. Hud Suresi 6. Ayet Meali. Seni kendim için yarattım. Başka şeyle oyalanma. Kefil olduğum rızık için endişelenme buyuruyor ve ekliyor. Korkma. Hiç kimse rızkını bitirmeden ölmez. Hadis-i Kutsi.

ölüm hayatın içinde olmasaydı, hayat bu kadar güzel ve çekici olur muydu? Hayatı güzelleştiren belki de bu geçici ve fani yönü. Burada kalan dostların sayısının azaldığı, ahirete gidenlerin ise her geçen gün çoğaldığı bu diyarda, gurbetimiz oraya, ana vatana geçmekle ve dostlarımıza kavuşmakla sona erecek. Son değil başlangıç ölüm, Tuğçe Sert'in sesinden Dost FM'de sizlerle.

Ölüm üzerine konuşmalar. Hayat, ölüm, tezat mı? Hayatla ölüm arasında bir tezat, bir zıtlık yok mu? Veya daha değişik bir ifadeyle, madem ölüyoruz, öyleyse niye dünyaya gelip hayatı tadıyoruz denilemez mi? Bu gibi sorulara hazırlıksız olarak yakalanmışsanız, bir an için duraklar, hafızanızı yoklar ve dinlediğiniz sohbetleri veya okuduğunuz kitapları hatırlamaya çalışırsınız. Ve o güne kadar pek düşünmediğiniz bir konunun bu defa da sizin zihninizi yorduğunu hissedersiniz. Evet sevgili dinleyici, hayat ve ölüm bir tezat değil. Aksine öylesine iç içedir ki, ışığı oluşturan renkleri ayırmak nasıl mümkün değilse, yaşarken de onları ayırmak imkansızdır. Ancak çevremizdeki dostların vefatı, birer ikişer göçmeleri ve bazen de çok uzaklardan yankılanan bir sela sesi bizi bu gerçek üzerinde düşünmeye zorlar. Son yıllarda içine düştüğümüz ve toplum olarak yaşadığımız manevi buhranlar, bizleri tarihimize ve medeniyetimize ters düşen böyle bir düşünceye sevk etmiş olmalı. Çünkü bizler asırlardır ölümle hayatı iç içe soluyan bir medeniyetin çocuklarıyız. Evlerini, dergahlarını, türbe ve mezarlarıyla aynı yerlere kuran insanlarımız, hayatla ölüm arasında daha düne kadar bir tezat görmüyorlardı. Bu durum, onların ölümden korkmamalarının belki de en güzel bir işaretiydi. Konumuza ışık tutan bir ifadeyi yeri gelmişken aktaralım. Bediüzzaman, bu asrın başlarında İstanbul'un Eyüp Sultan kabristanının dereye bakan yüksek bir yerinde otururken, hayal ve fikir dünyasında düşünceler resmi geçide başlar. Önce o ıssız mezarlıkta kendini yalnız hisseder. Fakat bir müddet derinlemesine bir düşünceden sonra şunları söyler. Bu senin etrafındaki kabristanın içinde 100 İstanbul vardır. Çünkü 100 defa İstanbul buraya boşalmıştır. Sen de yolcusun ve müstesna kalamazsın. Bir gün sen de gideceksin. Sonra İstanbul içindeki insanları düşünmeye başlar. Ölüleri diri kabul ettiği gibi, dirileri de yakında kabre girecek olan ve ayakta gezen canlı cenazeler şeklinde hayal.

0: Nerede, nasıl olursanız olun, yeter ki ümit eksik olmasın gönlünüzden.
1: Dost FM.
2: Hazreti Peygamber de dahil birçok peygamberin, sahabinin ve velinin dahi sahip olamadığı bir nimete sahipsin. Farkında mısın? Farkında mısın? Kısacık dünya hayatında

içinde kalacağın evin güzel olması için verdiğin çabanın, önemli olan bu dünyada oturduğun evin ihtişamı değil, cennette bir köşkünün olup olmadığıdır. Önemli olan bu dünyada evler inşa etmek de değil, cennette köşkler inşa etmektir. Önemli olan bu dünyada metrekarelerle ölçülebilecek bir ev de değil, tahayyül dahi edemeyeceğin güzellikte olan cennet yurdunun bir köşesinde ebedi bir yer edinmektir. Bir düşün, ebedi cennet yurdu ve bir köşesinde sen.

0: Hatmi Şerif az sonra sizlerle.
1: Ebu Zer radıyallahu anh, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulun." dediğinde, alemlerin efendisi aleyhissalatu vesselam, "Kur'an okumaya ve Allah'ı zikretmeye bak. Çünkü Kur'an yeryüzünde senin için bir nur, gökyüzünde de bir azıktır." buyurmuştur.
2: Ne çok şey söylediler size. Ne çok söz duydunuz. Hepsi kulağınıza geldi. Ama biz sadece kulağınıza değil, kalbinize de müşteriyiz. Kulağınıza değen, kalbinize de değsin diye buradayız. Burası Dost FM.

değerli dinleyicilerimiz, şimdi Kur'an tilavetinde 24. cüz yayınlanacaktır. Bu cüzde Fussilet suresinin 38. ayeti secde ayetidir. Tilavet secdesi yapmayı unutmayınız.